şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: reklam. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz. Tek reklam.
1: Radyo Fenomen.
2: Hit modunu
1: aç.

Tam Meteor X 47.705. Herkese merhabalar, günaydınlar. Serdar ben, sabah moduna hoş geldiniz. Bugün de 7'den 10'a buradayım. Ryjax Junior Charles'a devam, kendi şahım.

0: Acaba Spider-Man filminde soundtrack olarak çalmasaydı yine de bu kadar popüler olur muydu? Sanki olurdu gibime geliyor çünkü epeyce sevildi şarkı Loser, Tame Impala. Radyo Feriman burası, günaydınlar, ben Serdar. Sabah modunda Drop It Low dinleyeceğiz. Cat DeLuna eşinde birazdan radyonda olacak. Öncesinde ise Temper City Self Aware seni bekliyor.
1: Reklam. 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewtürkiye.com'da. Renew.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Radyo Fenomen. Maximum Hit Music. Radyo Fenomen'de

Bütün şeyler Celibi Cat'le Luna Hit'iydi. Drop It Low dinledik. İyi sabahlar. Serdar ben. Sabah moduna devam ediyoruz. Tüm zamanların en popüler, en efsanevi şarkılarından bir tanesidir. Hit'tir Rojack ve yıllar sonra işte şarkıdan şarkıya şahane bir cover. Limitless ve General Love eşinde Hit'tir Rojack.

0: çıkmıştı ama yayınlandığı dönem çok iyi hatırlıyorum. Sosyal medyada sıkça karşıma çıkıyordu. Farklı videolarda fon olarak My Erection Alex Guessa. Radyo Feribend'de sabah modunda tabii ki çok daha fazlası. Sırada bakalım kimler seni bekliyor. Kiko, Eva, Max buluşması Whatever dinleyeceğiz. Öncesinde ise Harise Ara Beni ile radyonda kaçırma.
1: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve sinir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watson's çeki hediye. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
2: emeklilik. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
4: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
9: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Zeytinburnu Topkapı aksi yönde çağlayan Haliç Halıcıoğlu Mert'er etkili. TEM'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Hastal Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa İstoç'ta yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar TEM'de Ataşehir Ümraniye yoğun devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
0: Hit modunu
2: aç.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8. Radyo Fermen'de sabah moduna Teddy Swims'e devam. Mr. Novi Doll.

Günaydınlar sabah modunda. Sırada şimdi Liza var. O da bugünlerde bir rekorla gündemde. Eylül başında yayınladığı ve Bangkok sokaklarında geçen Savadika şarkısının video klibi sadece yaklaşık işte bir ay içerisinde YouTube'da 200 milyon barajını aştı ve bu başarıyla işte bu yıl içerisinde bir K-pop sanatçısının 200 milyon izlenmeye ulaşan ilk müzik videosu oldu. Bu başarıyı da tabii Liza hak etti. Anime işini Bear Angel'la burada.

0: Geçimiz yaz, Dünya Kupası oynanırken o dönemki anonslarda da sıkça söylüyordum. Keşke yani Dünya Kupası'nın resmi şarkılarından bir tanesi olsaydı diye. O hava yok mu şarkıda? Fire Fire, Chimza, Arco ve Kasango. Günaydınlar, Radyo Feriment'desiniz. Sabah modunda birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Pencebe MC'den müthiş bir hiti, Mündi in the Başge'yi dinliyoruz. Öncesinde Email Angel, Bad Times'a radyonda olacak, unutma.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
1: Fenomen Instagram hesabını takip et.
3: Reklam. Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işin.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Çarşı pazar, Lize'de çarşı pazar, sadece 5 gün var.
2: 14-18 Ekim, Lize'ye çarşı pazar günlerini kaçırmayın.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
1: Bambim var benim.
2: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lize'ye

0: pazarda. Kaçırmayın.
1: Mediamarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
2: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
4: Su. Su mu sızdırdı?
5: Yine mi sabahladın?
4: Ya bütün gece aklıma takıldı su sızdıracak mı sızdırmayacak mı diye.
6: Ah be abicim.
7: Bonus Mebran'a geçsen, uykuyla arandan su sızmasa artık. Sen hangi devirde kaldın?

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

Bu aralar hep böyle sosyal medyada, haber sitelerine falan denk gelmişsinizdir. İyi bir yaşam için, mutlu bir hayat için şunları şunları yapın diye uzun uzun listeler vardır. Ve onların hepsini yapmak aslında o kadar da kolay değil. Yani kağıt üstünde belki kolay gibi geliyor ama günümüz hayatında, günümüz meşguliyetinde o kadar mümkün değil gibi. İşte bu konuda bir sosyal medya kullanıcısının İsyanına denk geldim. Şöyle yazmış: hayır, her gün 10 bin adım atamazsınız, her gün 8 saat uyuyamazsınız, her gün yemek pişiremez, her gün temizlik yapamazsınız, bir ailenin bakımını üstlenemez, kendi hobilerinize zaman ayıramazsınız ve buna rağmen işte de her gün üretken olamazsınız diye. Yani isyanda çok haklı değil mi? Evet, o listeler dediğim gibi kağıt üstünde çok böyle kulağa iyimser ve güzel geliyor ama işte o iyi bir hayat, mutlu bir hayat için bunların tamamını da her gün düzenli olarak yapmak o kadar da gerçekçi değil. Sabah modundasın, Feder ve Lize Devan, goodbye. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: gerçekleştirdikleri performans sosyal medyada çok sevildi. Kullanıcılar işte kendi yüzlerini onlarınkiyle değiştirip epey keyifli içerikler paylaşıyorlar. Quavo Take Off Hotel Lobby ile buradaydı. Okyanustaki astronotu dinlemeye var mısın? Astronaut in the Ocean ve Masked Wolf birazdan sabah modunda. Öncesinde ise French Montana ve Sophia Reyes Final Minister seni bekliyor. Kaçırma.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Mmm, bu tatlı aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Seni yaşar sevimi çok, sütaş süzme gemisi yok.
6: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
7: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare. İlko güvencesiyle.
8: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
9: Bambim var benim.
10: Reklam.
11: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
12: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
13: Köprü yoğunluklarına baktığımızda birinci ve ikinci köprü her iki yönde de aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Haramidere Avcılar, Merter Topkapı, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Halıcıoğlu, Merter yoğun seyrediyor. Temde Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa İstoç geçişi etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Ataşehir Ümraniye yoğun devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
11: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
12: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
14: Radyo Fenomen.
11: Maksimum hit müzik.
14: Radyo Fenomen.

Çin cephesine yeni haberler. Ta 12 yıl önceki bir şarkısı dijitalde 1 milyar dinlenmeyi aştı. Birazdan paylaşıyorum. Sabah modundasın. Sikoto ve Minelli Yesterday.

Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.

0: günler.
1: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
2: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: kaçırmayın.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik.
7: Radyo Fenomen'de Sert

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: 9 oldu saatler, keyifli sabahlar. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Self-Aware'le sırada Temple City.

2026 Kelsey için muazzam bir yıl olmaya devam ediyor ve tabii bu popülarite onun eski şarkılarına da yansıyor. Mesela 12 yıl önceki bir hit şarkısı Shower'ın dijitaldeki dinlenme sayısı 1 milyarı çoktan aşmış durumda. Becky G, Epa sonrasında sabah modunda Elle Brooks zamanı Lips Online.

Yerli müzikte geride bıraktığımız yazın en eğlenceli işlerinden bir tanesiydi. Hala keyifle dinlemeye devam ediyoruz tabii ki Şımarık ve Derya Ulu. Burası Radyo Feriman Keyifli Sabahlar. Serdar ben. Sabah modundasın. Birazdan DJ Snake, You Know You Like It'te yıllar öncesinden müthiş bir hiti hatırlayacağız. Daha öncesinde D.A.T.I. Take Me There. Kaçırma. Kaçırma.

0: neslin medya yıldızlarını arıyoruz.
1: Kendini göster.
0: Yeteneğini konuştur.
1: Radyoda yerini al.
0: Başvurular açıldı.
1: Hemen fenomennext.com'a gir, başvurunu yap.
0: Fenomen Next.
1: Ses senin.
0: Sahne senin.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pırlanta Altın Çarşı Pazar. Lize'de Çarşı Pazar. Sadece 5 gün var.
7: 14-18 Ekim Lize'ay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Happy.

0: kaçırmayın.
1: Vay, bu pasta aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı.

0: beni anlarsın.
1: Bir numara.
2: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende...
1: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

0: o sigortaya emanet ediyor. Herkes buradan, sen de gel
1: sofraya. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

DJ Snake, You Know You Like It'e buradaydı. Radyo Fermendes'in Serdar ben. Sabah moduna devam ediyor şimdi. Sosyal medyada bir akım var. Yapay zeka araçlarına fotoğraflarımızı yüklüyoruz ve diyoruz ki işte beni 1980'lerdeki gibi göster diye. Evet, ilk başta çok eğlenceli oluyor. Çok keyifli görseller karşımıza çıkıyor ama bir de işin arka tarafı var. Madalyonu, yani arka yüzü var. İşte bu fotoğraflarımızı yapay zekaya yüklediğimizde verebileceğimiz en hassas verilerden bazılarını aslında vermiş oluyoruz. Yani işte konum gibi bazı hassas veriler içeriyor olabilir ama onun dışında biyometrik verileri de karşıya veriyoruz. İşte yüz özelliklerimizi içeren bu biyometrik veriler ele geçirilmesi durumunda kolayca değiştirilemiyor, değil mi? Yani bir şifrenizi bir hacker ele geçirdiyse öyle ya da böyle o şifrenizi değiştirme şansınız var. Peki yüzünüz, bunu nasıl değiştireceksiniz?

0: Aslında 2016'da yayınlamıştı Sergio bu parçayı ama şarkıyı küresel bir hit haline getiren 2019 senesindeki Ivan Beck remixi oldu. Yani dinlediğimiz Roses. İyi sabahlar Serdar, ben sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler. Burada Jones Blue eşliğinde Edge of Desire radyonda olacak. Öncesinde ise Miyagi'yi I Got Love'la dinleyebilirsin. Bizden ayrılma.
1: Reklam. 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da. Renew.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var
5: benim. Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
6: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamukun evlendirilmesi.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim. Reklam.
2: Radyo Fenomen. Maksimum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Serdar

Kedi bıraktığımız yazı Ibiza'daki canlı performanslarıyla tamamladı. Jones Blue ve Edge of Desire sonrasında sabah modunun konuğu Dua Lipa oluyor. Don't Start Now.

0: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maximum Hit Music.

geçtiğimiz günlerde stüdyomuza ağırlamıştık onu. Videoları sosyal medya hesaplarımıza bulabilir, göz atabilirsiniz. Minnelli, Full Option sonrasında Radio Fenomen'de Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj, Bang Bang.

0: Radyoda hangi şarkı çalsın?
1: Sen karar ver.
0: Ankete katıl.
1: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
0: Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Umran Auto Ekspertiz. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
8: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
9: Bambim var benim. 6-5-4-3-2-1 her an.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertise. Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
3: Hüvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

Bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın.

0: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Hit modunu
2: aç.

0: neslin medya yıldızlarını arıyoruz.
1: Kendini göster.
0: Yeteneğini konuştur.
1: Radyoda yerini al.
0: Başvurular açıldı.
1: Hemen fenomennext.com'a gir, başvurunu yap.
0: Fenomen Next.
1: Ses senin.
0: Sahne senin.
1: Reklam. Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamukun evresim takımları

şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Abicim.
2: Vay ustam. Beni çağırıyor.
1: Korkmayın, buradayım. Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho, sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

0: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Depo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes buradan, sen
1: de gel Sompo'ya. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

0: Tek reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo fenomeni.
0: Hit modunu
2: aç.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
1: Fenomen Instagram hesabını takip et.
3: Reklam. Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222. Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Mmm, bu çorba aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu, Basın Ekspres bağlantı yolu, Mahmutbey gişeleri çevresi, Esenyurt Avcılar, Sultan Gazi Kağıthane yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Radyo Fenomen.

0: Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılın.

0: olan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Maximum Hit Music.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo fenomen.
3: Hit modunu
2: aç.

müzik eşliğinde ilerliyoruz. Arka arkaya başarılı single'larla son dönemde karşımıza çıkıyor. Tame Impala'dan bahsediyorum. İşte bu da son hit Loser sonrasında. Bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. The Kid Laroi ve Kehlani ortaklığı, D.A.T.I, Ed Sheeran, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Olivia Dean ve So Easy to Fall in Love'la yapacağız.

0: medya yıldızlarını arıyoruz.
1: Kendini göster.
0: Yeteneğini konuştur.
1: Radyoda yerini al.
0: Başvurular açıldı.
1: Hemen fenomennext.com'a gir, başvurunu yap.
0: Fenomen Next.
1: Ses senin.
0: Sahne senin.
1: Reklam.
2: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
3: Hayırdır? Yine mi kaytarıyorsun?
4: Nerede? Açıl.
5: Ya ustam, şimdi bize malzeme hep geç geliyor, biliyor musun? Biz de beklerken çekirdek çıtıyoruz, bu.
3: Bekletenlerle iş biter mi? Sen hangi devirde kaldın?
5: Devir?

Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

The Kid Laroi ve Kehlani ortaklığı Girls Radio Fenemen'deydi. Keyifli günler, elektronik dans müzik dünyasına ve DJ'liğe ilgi duyanlar için bir duyurum var. Radio Fenemen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle her hafta DJ'liğe adım atmak isteyenler için fırsatlarımız oluyor. Türkiye'nin en köklü elektronik müzik stüdyolarından Future Sound DJ Akademi bünyesinde workshop kazanarak hayallerinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlıyoruz. Sosyal medyada Radyo Fenemen ve Future Sound DJ Akademi profillerini takipte kalın. Çünkü gün içinde kazandıran duyuları buradan yakalayabilirsiniz. Aklınızda olsun.

0: Perşembe gününde geçmişe döndüğümüz dakikalar tam 17 yıl öncesine 2009 yılına gittik. Hani deyim yerindeyse altın değerinde bir kadro. Jay-Z, Rihanna ve Kanye West'i bir yere getiren Run This Town Radyo Fenomen'deydi. Ve tabii ki çok daha fazlası için kulağın radyoda olsun. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Noisy, Senfelt ve Astis ortaklı Dua Lipa ve daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise Hadise'yle yapacağız.
1: Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve sümür testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watson's çeki hediye.

0: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

Radyo Fenomen'de tempo yükselttiğimiz dakikalar Senfelt ve Astis ortaklığı Need That Love sonrasında Perşembe gününde maksimum hitimizi bu kez Dua Lipa ile devam ediyoruz. Radyo Fenomen.

Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Romeo, 35 adet iPhone 18 Pro, 350 adet Apple Watch 12 sizleri bekliyor. Şimdi World Mobile'i indirin ve hemen çekilişe katılın. Detaylar worldcard.com.tr'de ve World Mobile'de. Daha
1: ne var? İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamukun evlendirilmesi.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Hit modunu
2: aç.

günlerde yeni single heyecanı yaşıyorlar. Manifest'ten bahsediyorum. İşte dünya listelerinde şanslarını denedikleri single'ları. Tralala Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler Maximum Hit'imizde. Bu kez Jason Derulo ve 2 Chainz'e devam ediyoruz. Perşembe gününde Top 4'de.

0: grafikte inanılmaz bir başarı yakaladığını söyleyebiliriz Şimza için. Dünya DJ sıralamasında ilk yüze girmeyi başardı. Bu yıl Türkiye'de de defalarca canlı performansını sergiledi. İşte Şimza önderliğinde Fire Fire Radyo Fenemen'deydi ve tabii ki çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani yok yok diyebilirim listede David Guetta ve Warner Public ortaklığı, Teddy Swims, Turnix, Becky G, hepsi biraz daha radyonda. Başlangıcı ise Sicko Toy ve Minelli ile yapacağız.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
1: Fenomen Instagram hesabını takip et.
3: Reklam. Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
8: Bambim var benim.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
11: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
13: Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
14: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

Dik prodüksiyon masasında ise David Guetta ile tempoyu yükselttik. I Don't Wanna Wait sonrasında Maximum Hit Müze bu kez Teddy Swims'te devam ediyoruz. Radyo fenomeninde güçlü vokallerini bir kez daha sergiledi.

0: Stereo Heart sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Sabrina Carpenter, Ezel, Dinoro birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise French Montana ve Sophie Rice önderliğinde Final Minutes'te yapacağız.
1: Reklam.
2: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden...

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.

şüphesiz kariyerindeki dönüm noktası diyebileceğim single Espresso ve işte bahsettiğim isim Sabrina Carpenter Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Perşembe öğle sonrasında Maximum Hit'imizi tarzı değiştirerek bu kez Ezel önderliğinde devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de

0: ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini maksimum genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Hit modunu
2: aç.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Perşembe gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Z DATI önderliğinde devam ediyoruz.

Perşembe gününde Mavpi'yle tempo yükselttik. Just a little bit more Radyo Fenomen'deydi ve hazır tempo yükseltmişken, hazır hafta sonuna doğru ilerliyorken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Kable'i Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve demedi deme hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Yarın için sürprizlerim olacak.

0: kelimenin tam anlamıyla kıpır kıpır bir şarkı. Şımarık Radyo Fenemen'deydi. Keyfi günler çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Dua Lipa, Temper City, Duetçi bu isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Anima ve Lizzo ortaklığıyla yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda İstanbul'un ilk çeyrek maratonu Bosforan Quarter Maraton
2: 18 Ekim'de Bebek'te.
1: İki kıta tek madalya için
2: ayrıntılar
1: Bosforan.İstanbul'da.
2: Bosforan.İstanbul'da. Reklam.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.

Dua Lipa ve Houdini Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, hafta sonları Radyo Fenemen'de geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KB ile Fenemen ilk 40'ta geri sayımda ve hemen her hafta demedi deme kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar. 5'te zirvenin en büyük takipçisi bu haftanın 2 numarasıyla devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de Temper.

Gün içinde bu flashbackleri seviyorum. Fergie ile geçmişe döndüğümüz dakikalar. London Bridge sonrasında Maximum Hit Müzik'te. Bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Maximum Hit Müzik. Hani yok yok diyebilirim listede. Maneskin, Peggy Gou ve Ira Star ortaklığı. Iman Beck, Sean Paul ve Sophia Rice üçlüsü. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Miyagi ile yapacağız.

0: neslin medya yıldızlarını arıyoruz.
1: Kendini göster.
0: Yeteneğini konuştur.
1: Radyoda yerini al.
0: Başvurular açıldı.
1: Hemen fenomennext.com'a gir, başvurunu yap.
0: Fenomen Next.
1: Ses senin.
0: Sahne senin.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Çocuğunuzun ilk bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
4: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla. Pilot

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Hit modunu
2: aç.

0: Uçursan DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Uçursan
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Fatih Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Edirne Kapı, Avcılar hattı aralıklarla yoğun seyrediyor. Temde Mahmut Bey İstoç aksi yönde Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla etkili. Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Ataşehir ise çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

18 Ekim Lize Ay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın. Lize Ay.

0: ararsan Nizai Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın. Umran Oto
1: Ekspertiz. Mediamarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla.

0: Bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik Light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
2: Bambim var benim.
3: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Tek reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Hit modunu
2: aç.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update'te Self-Aware Temper CD ile başlıyoruz. Saatler 17.

0: Fire Fires'lerle birlikte Perşembe gününde Deniz Görkem'le update devam ediyor. Bugün ile ideal ilişki sorusu. Sevgilinle ilgili sürekli unuttuğun şeyler neler? Instagram'dan yazmaya başla bakalım. Fire Fire gidiyor. Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Birazdan Take Me There, Dari burada olacak. Ardındansa Kevin Harris ve Ellie Goulding'den Outside Radyo Fenomen'de update devam ediyor.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda İstanbul'un ilk çeyrek maratonu Bosforan Quarter Maraton
2: 18 Ekim'de Bebek'te.
1: İki kıta tek madalya için.
2: Ayrıntılar
1: Bosforan.İstanbul'da.
2: Bosforan.İstanbul'da. Reklam.
3: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve sümür testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz.

Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

firvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222. 6 5 4 3 2 1 her 6 saniye.

0: için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ilk o güvencesiyle. Belki evde yaşamayı
1: seveceğim. Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Expertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

bugünün sorusu. Sevgilinle ilgili sürekli unuttuğun şeyleri konuşuyoruz. Sevgilimin en sevdiği çiçeği sürekli unutuyorum. Her seferinde gül alıyorum. Her seferinde ben gül sevmiyorum diyor. İnsan not alır ya. Tanıştığımız tarihi unutuyorum diyor. Yok artık, o nasıl unutulur ya? Onu yani bir şekilde not defterine falan yazman lazım.

ablam sevgilinle ilgili sürekli unuttuğun şeyler neler demiştim. Sevgilimin kahveyi nasıl içtiğini 3 yıldır öğrenemedim diyor. Ya sütlü içiyorsa sütlüdür, şekerli içiyorsa şekerli, sade içiyorsa sade. Kahveyi aklında nasıl tutamıyorsun ya? Sen tarihleri nasıl tutuyorsun? Tanışma, yıl dönümü, evlilik. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan Final Minutes'a başlayacağım. Ardından One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa ve Toast Pembe Manifest Radyo Fenomen'de olacak. Sakın kaçırma.

0: Nesli'nin medya yıldızlarını arıyoruz.
1: Kendini göster.
0: Yeteneğini konuştur.
1: Radyoda yerini al.
0: Başvurular açıldı.
1: Hemen fenomennext.com'a gir, başvurunu yap.
0: Fenomen Next.
1: Ses senin.
0: Sahne senin.
1: Reklam.
2: Bu gençlik benim. Bana bunlarla yedim.
3: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
4: Bu banka benim.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

0: Nisan Müzay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Radyo Fenomen.

ChatGPT sorusu. ChatGPT'ye son sorduğun soru ve aldığın cevap. Instagram Radyo Fenomen'den göndermeni istiyorum. Bakalım dinleyicilerim nelere ihtiyaç duyuyor bu aralar. Sos pembe geliyor şimdi. One Kiss gidiyor.

Bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
5: Su. Su mu sızdırdı?
6: Yine mi sabahladın?
5: Ya bütün gece aklıma takıldı, su sızdıracak mı sızdırmayacak mı diye.
7: Ah be.

radyo fenomeni. Maximum Hit Müzik. Radyo fenomende Deniz Görkem'le

0: reklam. Radyo Fenomen. Hit modunu.
1: Hit modunu aç.

0: Gökçem'le hafta için ideal ilişki sorusunu birazdan tekrarlayacağım. Sevdiğin şarkılarla cevapları göndermeye devam et. Hotel Lobby geliyor şimdi. Quavo. Fenomen.
1: Fenomen'de.

0: unuttuğun şeyler. Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başla, ben de okumaya başlayacağım. Maksimum Hit Müzik. Şöyle bakalım mı Maksimum Hit Müzik'te neler var? Şımarık'la başlayacağım, Derya Ulu ardından. Alan Walker, Eva Max, Faith ve Best Friends'le, Sweetie ve Doja Cat'le devam edeceğim. Sakın kaçırma.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo

0: Bekir Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam. Renew.
2: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da.
1: Renew.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
8: Çarşı pazar,
9: Lizay'da
8: çarşı pazar, sadece 5 gün var.
9: 14-18 Ekim, Lizay çarşı pazar günlerini kaçırmayın.
8: Lizay.

0: Of of, bu makarna aşmış. Kreması şıtaşmış.
1: Kreması şıtaşmış. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
3: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
2: 2 numara.
4: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
2: 1 numara.
5: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
6: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
7: Bambim var benim. 6, 5, 4, 3, 2, 1 her 6 saniyede bir kişi daha son kullanıyor.
8: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: Akbitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt-Avcılar Basın Ekspres bağlantı yolu, Mahmut Bey gişeleri çevresi aralıklarla etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal-Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık-Ümraniye'de aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sundu.
3: Radyo Fenomen.

Faith seninle birlikte Alan Walker, Eva Max, Deniz Görkem'le update'te ideal ilişki sorusunu tekrarlıyorum. Sevgilinle sürekli unuttuğun şeyler neler? Gelen cevaplardan şöyle bir bakayım. Sevgilimin hangi yemekleri sevdiğini kesinlikle unutuyorum. Sevmedikleri karşımıza çıkıyor. Nedense hep denk geliyor diyor. Artık arkadaşlar, ben size not defteri tutmayı ya da akıllı telefonunuza bir şeyleri hatırlatmalar koymayı öğreteceğim ya. Bu ne böyle ilkellik?

0: Ol sen neydi Teddy Swims? Sevgilinle ilgili sürekli unuttuğun şeyleri konuşuyoruz. Bana anlattığı iş arkadaşlarının isimlerini sürekli karıştırıyorum diyor. Ben, bak bunu ben çok yapıyorum ya. Çünkü o kadar önemsiz geliyor ki iş arkadaşları böyle sürekli değişken ya. Bu yüzden kızıldı bana yani zamanında. Maksimum Hit Müzik. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var. Birazdan Michiko, DJ Goya, Jason Derulo, ardındansa Get Low burada olacak. Dion Francis geliyor.
1: Bonuslu olunur mu?
2: Olunur.
1: Peki bonusu olanla olmayan bir olur mu?
2: Olmaz.
1: Bonuslular, marketten elektroniğe, giyimden e-ticarete, beyaz eşyadan mobilyaya, yapı marketten seyahate birçok alışverişinde toplam 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden veya Bonus Flash'tan hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Lizay. Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay

0: pazarda. Kaçırmayın.
1: Hmm, bu çorba aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
4: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı.

0: şivesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Dardanel ton poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel ton poşet. Aç, dök, ye.
3: Reklam. Radyo fenomeni. Radyo fenomende Deniz Gölcem'le update.

ChatGPT zamanı. ChatGPT'ye en son sorduğun soru ve aldığın cevabı bana göndermeni istiyorum. Bakalım dinleyicilerim neleri merak ediyor, o meraklar üzerine programda bir şeyler değiştireceğim.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: bankalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Maximum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le Update.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Saatler 19, Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'de devam ediyor. Dati geliyor, Take Me There.

Little Bit More. Ardından ise I Don't Care. Sheeran, Justin Bieber ikilisiyle devam edeceğiz. Maximum Hit Müzik'te müziğin fenomenleri burada olacak. İdeal ilişki sorusunu son saatte bir kez daha soracağım.

0: Apte için ideal ilişki sorusu. Sevgilinle ilgili sürekli unuttuğun şeyler neler? Örneklerle gönder Instagram Radyo Fenomen'den. Cevapları okumaya devam edeceğim. Loser gidiyor. Bakalım Maximum Hit Müzik'ten neler geliyor. Magnetic'le başlayacağım. The Bounce ardından Doc Ruvalman, No Coke. Müziğin fenomenleriyle Deniz Görkem Kaya mikrofon başında Radyo Fenomen'de.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda İstanbul'un ilk çeyrek maratonu Bosforan Quarter Maraton
2: 18 Ekim'de Bebek'te.
1: İki kıta tek madalya için
2: ayrıntılar
1: Bosforan.İstanbul'da.
2: Bosforan.İstanbul'da.
3: Reklam.
4: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden iş

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son kullanıyor.
3: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Reklam.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

sevgilinle ilgili sürekli unuttuğun şeyleri konuşuyoruz. Sevgilim bana bir şey almamı söylüyor. Markete gidiyorum, kendime bir şey alıyorum ama onun söylediği hiçbir şey aklıma gelmiyor diyor. Not defteri. Acil sana hediye olarak sevgililer günde not defteri. Sevgilimin hangi parfümü kullandığını unutuyorum. O her sabah aynı kokuyla evden çıkıyor. Parfüm hatırlamak zor bu arada. Yalan yok. Çünkü kutuları falan değişiyor ya.

Kobra, Don Diablo sende birlikteydi. Dendi gideng deng. Şöyle bir bakalım. Bugünün sorusu, sevgilinle ilgili sürekli unuttuğun şeyler neydi? Sevgilimin sevdiği çikolatayı sürekli yanlış alıyorum. Fındıklı seviyormuş. Ben fıstıklı seviyor sanıyorum diyor. Yani bir fındık fıstık için birbirinizi kırıyorsanız daha üzülürüm. Yapmayın. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan Yesterday, Skatoy, Mineli ardındansa İnna Up burada olacak. Deniz Görkem Kaya mikrofon başında, Radyo Fenomen'de update.

0: Nesli'nin medya yıldızlarını arıyoruz.
1: Kendini göster.
0: Yeteneğini konuştur.
1: Radyoda yerini al.
0: Başvurular açıldı.
1: Hemen fenomennext.com'a gir, başvurunu yap.
0: Fenomen Next.
1: Ses senin.
0: Sahne senin.
1: Reklam.
2: Bonuslu olunur mu?
3: Olunur.
2: Peki bonusu olanla olmayan bir olur mu?
3: Olmaz.
2: Bonuslular, marketten elektroniğe, giyimden e-ticarete, beyaz eşyadan mobilyaya, yapı marketten seyahate, birçok alışverişinde toplam 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden veya Bonus Flash'tan hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı, %100 pamukun evresi.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
1: Bambim var benim.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Radyo Fenomen.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
1: Radyo Fenomen.